Kusitesi, koi korakni, papta dane, pecho, pecho. Anekvar, kusitesi. Shit.